0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ludwig van Beethoven, Daşnamurayın sonat hamar 5, opus 10, katarume Arthur Schnabel'a.